0: vatnada.
1: Tahribatnada. Bu gülmek için dedikler. Mesela.
0: Mesela yerde biraz bizi gede gelmize de. Bakıya geçecek biz. Sen de bazen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek olsun.
2: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.